onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabına girdi.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz. Taşın altı.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Kumandan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür. Radyo Turkuvaz frekanslarında. Güne güzel başlayalım, güzel de uğurlayalım inşallah. Temennisiyle o zaman bir merhaba diyoruz şu an. Sizlerle beraber sesim Türkiye'de ve dünyada her nereye ulaşıyorsa her birinize yürekten sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaman gün.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
1: adım önde. Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
1: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Günümüz sağlıklı, günümüz stressiz, günümüz huzurlu, günümüz mutlu, günümüz tebessümlü olsun inşallah. Peki bugünümüze başlarken ilk dakikalarımızda kimler bize eşlik ediyor? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Aynur Ankara'da bizlerleymiş. Hoş geldin aramıza. Günaydın olsun. Yolda Erkan, Yüksel, Altan bizleri dinliyor şu an. Günaydınlar. Herkese hayırlı sabahlar dilerim mesajıyla. Hoş geldin, sabahlar getirdin. Kıymetli aynı zamanda mesai arkadaşlarımızla. Hayırlı yolculuklar olsun. İskenderun'da Süreyya bizleri dinliyor şu an. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim o güzel sözleriniz için. Ve tabii ki Radyo Turkuaz ailesinin her bir ferdi ayrı özel, her bir ferdi ayrı kıymetli bizim için. O yüzden ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum. Hemen devam ettiğimde Sultan Ankara'da bizlerleymiş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Açıldı mı radyolar dedim ya. Tabii ki Uğur varsa radyolar son ses açıldı demiş. İcran çok teşekkürler. O zaman biraz daha açalım sesi. Biraz daha açalım. Eşlik etmemiz gereken, eşlik etmeyi çok isteyeceğimiz şarkılar var. Zühre de şu an Almanya'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüzün sohbet konusuyla devam edebiliriz şimdi. Yani hayatımızın belli dönemlerinde belli yoğunluklar yaşayabiliriz.

biliyoruz. İşte mesela hayatımın şu dönemindeyim dediğimiz dönemler. Mesela tamam dönemindeyiz artık. Her şey tamam, sen haklısın. Tamam, en iyisi sensin vesaire gibi. Ben de bunu merak ettiğim için size bu sabah bunu sormak istiyorum. Hayatınızın hangi dönemindesiniz? Hem dinlerken hem düşünüp hem de sohbet edelim. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj hattımız.

Bir reklam. Bu radyoda enerji var.

0: günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
0: Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
0: Kahramanmaraş'ta şu anda hava açık ve güneşli, 26 derece bir sıcaklık var.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş Kayseri şehri yolu ise açık. Şu anda benim işim gereği yoğun bir ortamda çalıştığım için kaçış dönemindeyim. Kaçış rampasındayım yani bir yandan da. Uzaklaşmak istiyorum.
1: Yani umarım tatil anlamında da seni yenileyecek anlamda da bir uzaklaşmalar olur Serkan. Bazen gerçekten çok aynılıklar içerisinde kaldığımızda biz de aynılaşıyoruz ya, o biraz bizi darlıyor gibi. Ama bu havanın güzel olması, yaz ayları vesaire, işte o tatiller bu yüzden çok can kurtarıcı olabiliyor. Kevser Afyonkarahisar'da bizlerle, sabah yürüyüşünde bizleri dinliyor. Sanırım ben hayatımın hep yolda dönemindeyim. Hep yolda, hep yolunda. Hep yetişecek bir hedef, öğrenilecek yeni bir şey, dokunulacak bir hayat var. Tamam, artık durup dinlenme zamanı dediğim bir döneme henüz gelmedim ama bunun eksikliğini de hissetmiyorum. Çünkü koşturmacanın içinde karşıma çıkan küçük anların tadını çıkarmayı öğreniyorum. Bir fincan kahvenin, güzel bir yürüyüşün, sevdiklerimle paylaşılan bir anın. Belki de hayat büyük molaları beklemekten çok yolculuğun içindeki küçük güzellikleri fark edebilmektir demiş. Kevser, sen yürürken bunları mı yazdın? Yüreğine sağlık, şahane. Bir de durup sakin sakin yazmış olsan neler yazacak? Yürek kalemine de sağlık. Çok güzel bir dönemdeymişsin bence. Devam.

0: Anti, bebebe,
1: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yine Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un daha çok iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul özelinde ise İstanbul, İzmir, Ankara'da 3 büyük kentte, başkent ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediği, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. 33-35 İstanbul ve Ankara'da, İzmir'de 36-37 dereceler şu an için paylaşılan rapordaki veriler.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haliç Oku Meydanı yönünde bir araç arızası uyarısı var. Sahil yolu Yeşilyurt Florya yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. İstanbullular bu sabaha da sisli bir havaya uyandı. Kentin birçok noktasında sis görülür durumda ve tabii ki bu da takip mesafenizi artırıp sis olan yerlerde sis farlarını kullanmak ve dikkatli olmak ekstra daha önemli hale geldi. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ben servis şoförüyüm, Yalçın adım.
1: Hoş geldin.
0: Şekerpınar'dan servis çekmekteyim, şu an seyir halindeyim. Bütün yolda olan bütün şoförlerimize günaydın dileklerimi, kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileklerimi iletiyorum. Vallahi ben çocukluk dönemindeyim. Kim ne derse desin aynı çocuğun davrandığı gibi davranıyorum. Yani fazla takmıyorum açıkçası.
1: Güzel.
0: Nedendir bilmiyorum ama büyüdükçe hala çocuk ruhumuz devam ediyor. İşte sana bu. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar dileklerimi iletiyorum. Dinlemedeyiz, bilgin olsun.
1: Çok teşekkürler Yasin. O içimizdeki çocuk hiç büyümesin zaten. Büyüklerin uğraşacağı şeylerle zaten çok fazlasıyla uğraşıyoruz. Bari içimizde bir yerlerde hala o heyecan, o umut kalsın. İyi yolculuklar diliyorum, kolay gelsin. Hatice Kırıkkale de bizlerle. Sevda şu an aramızda. İsviçre'den oğlum Yusuf geldi ve bugün Afyon'a gidiyoruz. Sizi de yanımda götürüyorum demiş.
2: Oley!
1: O zaman çok ama çok güzel vakitler diliyorum. Birlikte beraber güzel anılar biriktirin. Sevgiler, selamlar olsun. Mehmet Yalova Çınarcık da bizlerle beraber. Vallahi hayatımın artık hani hangi dönemindeyim bilmiyorum. 57 yaş. Ama hayat yine de yaşamaya değer. O yüzden hala yaşamaya değer bir şeyler bulma dönemindeyim diyelim bence. Bir de bugün ayağından ameliyat olacakmış. Dualarınızı bekliyorum dedi. Allah acil şifalar versin. Çok güzel geçsin. Sorunsuz geçsin. Sağlığına, sıhhatine daha da güzel kavuşman temennisiyle. Hayatımın en güzel anındayım. Şu an nişanlıyım. 19.50 düğünüm var. Sevdiğim, sevgilim, canım eşime de selamlar demiş Hasan Basri. Oo, hayatının mutluluk dönemindesin. Daim olsun o mutluluğun. 1990'a gideceğiz. Bir şarkı bizi oralara götürecek.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesi

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz. Her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisine düzenlenen drone saldırısında 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü saldırıya ilişkin gemide 13'ü Türk, 22 mürettebatın bulunduğunu belirterek yaralı 3 personelin de sağlık durumunun ağır olabileceğini bildirdi. Konuyla ilgili yine incelemeler, araştırmalar da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geliyor. Kritik toplantıda albayların generalliğe yükseltilmesi, general ve amirallerin terfileriyle görev sürelerinin uzatılması gibi hayati dosyalar karara bağlanacak. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan Şura'da özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarındaki olası değişiklikler ve görev süresi uzatımları en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

yanar döner acayip. Yanar döner acayip.

0: döner acayipsin. Yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin.
1: Radyo Türk Uvanzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve mutlulukla geçen güzel bir salı günü olsun. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize? Ebru ile Sakarya'da şu an işe giderken bizleri dinliyor. 7 aylık hamileyim, hayatımın ben dönemindeyim. Kimse için kendimi yıpratıp üzmeye değmez. Değmedi de zaten diyor. Bu hemen hemen her zaman geçerli olan bir mottomuz olsun aslında. Olmalı da. Ama şu an sen o hayatımın ben dönemindeyim diyorum ya. Senden içerimde sen olacak. Çok kıymetli. Allah sağlıkla kucağınızı almayı da nasip etsin. Ve güzel de ömrü olsun şimdiden. Duasında olan herkese de nasip etsin. Adaşım Uğur, kendime değer verme ve iç dünyamı temizleme, arınma dönemindeyim demiş. Şahanesin. Çok da güzel devam etsin Uğur. Peki siz hayatınızın hangi dönemindesiniz sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj attım.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı

Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılında Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek bu kapsamda 333 kişi hakkında disiplin cezası uygulandığını, 84 hakim ve savcının ise meslekten çıkarıldığını bildirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında Kasım ayından itibaren yeni bir dönem başlayacak sevgili dinleyenler. İstanbul-İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli bu kez İstanbul-Ankara güzergahında da devreye alınacak. Ara duraklara uğramayacak otobüslerle yolculuk süresinin kısaltılması hedefleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı ve hastaya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı. Batman ve Siirt'teki il değerlendirme programlarının ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı ve yolcuya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yapmış oldu. Aramıza yeni katılanlar için günümüzün sohbet konusunu bir kere daha hatırlatalım. Hayatınızın hangi dönemindesiniz dedik.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. Vatan Caddesi Aksaray yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artmakta olduğunu da paylaşalım. Öte yandan İstanbul'da bugün hava yer yer parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmezken gün içerisindeki sıcaklığın 32 dereceyi bulması bekleniyor. Sabah trafiğinde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde TEM'de ve

E5 üzerinde Avcılar geçişlerinde de sıkıntılı görülen yerler var yoğunluk anlamında. Bunu da paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Beyoğlu. İyi ki hepiniz varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim.
1: Amin.
0: Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar olsun. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun, Halil İbrahim bereketi dilede olsun. Her türlü kötülüklerden Rabbim hepinizi korusun inşallah. Serapcığım, çok teşekkür ediyorum kızım. Seni çok öpüyorum, seviyorum. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın
1: Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Yine nasıl güzel geldiniz. İyi ki varsınız. Sizin için de çok güzel bir gün olsun. Gonca bizlerle beraber ben hayatımın sabırlı, en sabırlı ve kendimi çok güçlü hissettiğim bir dönemindeyim. Umarım hep de böyle gider. Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan mücadele edebilmek her şey için demiş. O zaman zorlukla değil, kolaylıkla olsun olmasını istediğimiz ne varsa. Hoş geldin aramıza. Evet sevgili dinleyenler, sohbet konumuz hayatınızın hangi dönemindesiniz dedik. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Gönlünüz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yüksek teknolojili dünya markası genel.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira hava sıcaklıklarıyla beraber artan nem oranı İstanbul ve birçok ilde etkili olurken bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı da geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek sıcaklıklar tahmin ediliyor. Tabii ki yapılan değerlendirmede İstanbul'da salı ve yani çarşamba günleri parçalı ve az bulutlu geçeceği de söylenmişti. Bugün de onu yaşıyoruz. Perşembe günü ise il genelinde hafif ve orta kuvvette sağanak geçişlerinin beklendiğini, sıcaklıkların ise 32 ila 33 derece dolaylarında da seyredeceğini paylaşalım.

Saatlerimiz 8.45 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında bakalım kimler varmış. Kübra Ankara'da şu an bizleri dinliyor. Ve tabii ki tahmini yaz ne zaman biter acaba demiş. Çünkü köyde işler bitmiyor ama seninle beraber Radyo Turkuaz'da daha güzel mesajını gönderdi. Oley! Bereketli olsun inşallah. Yani tahmini yaz bu gidişte Eylül'ün sonuna kadar devam edecekmiş gibi. Esma Nur hoş geldin. Koskocaman mutluluklarla günaydın demiş. Şahane. Daha da büyük olsun mutluluğun. Hayatımın her şeyi tek başına yapmam gerektiği bir dönemindeyim sanırım. Gezmek, yemek yemek, kafede bir kahve içmek bile. İlk başta kendimizi yalnız hissettiriyordu ama ailemden, arkadaşlarımdan uzak olmak bu durumda. Yavaş yavaş da en yakın dostumun kendimin olduğunu anlamaya başladım. Önce kelimeleri değiştirdim. Sonrasında da artık tek başımayım diyorum, yalnızım demiyorum, kendimleyim diyorum demiş. Ne kadar kıymetli Esma Nur. Ve gerçekten insan kendisiyle sıkılmadığında, kendinden sıkılmadığında, yapacak bir şeyler bulduğunda o kadar keyifli geçiyor ki. Ben de çok çok seviyorum bu arada. Yani arkadaşlarıma çok yansıtmıyorum tabii ki ama gezmeydi, bir şeyi merak ettiğimde oraya gitmekti, yemekti, kahveydi vesaire. Kendimizle güzel vakit geçirdiğimizde aslında kimseye de ihtiyaç duymadığımız, daha doğrusu kimseye de muhtaç olmadığımız keyifli bir zaman olabiliyor. Teşekkür ederim, hoş geldin aramıza. Hayatınızın dedik hangi dönemindesiniz?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken çok güzel bir mesajı paylaşacağım sevgili dinleyenler sizlerle. Aslında hepimizin bir şeyler bulacağı bir mesaj. Hep şüpheci ve güvenmekte çok zorluk yaşayan bir insan oldum. Ama artık kısmen değiştim. Çünkü anladım ki esas güvenmediğim kendimmişim. Mesela bir ilişki biterse ben altında kalırım hissimmiş. Bu saatten sonra yeni insanlarla kurduğum her türlü ilişki vazgeçilebilir olduğu için güvenim sonsuz. Çünkü karşıdaki kişiye değil, kendime güveniyorum. Hem arkadaşlık hem sevgili anlamında çok fazla olumsuz tecrübe yaşadım. O yüzden artık karşıdaki herhangi bir insana pek de güvenebileceğimi sanmıyorum ama önemli olan da bu değil zaten. Böyle çok devasa anlamlar yüklediğim, anlamlara da ikna edildiğim ki ilişkiler bitti. En yakın dostum dediğim insanlar da ailemden de. Aşamayacağımı sanmıştım. Öyle ya da böyle hepsini aştım. Şu saatten sonra evet çok aşık olabilirim yeniden. Çok mutlu edilebilir. Biri beni varlığıyla çok mutlu edebilir. Ben mutlu edebilirim. Ama işte temel değerim o kadar düşük değil artık. Yani bundan önceki hayatım %20 ile yaşadıysam evet bir sevgili onu %90 yaptı. Dolayısıyla gidişiyle yine %20'lere düşmek demekti bu. Şimdi ise zaten mutluluğun %70, %80'i düzeylerindeyken beni %100'e çıkarsa dahi bir insanı kaybetmekten korkmam. Çünkü %20 olduğu zamanları neredeyse yapayalnız açtım. Artık kimse vazgeçilmez olmadığı için birine güvenmek kafamın hani üzerine yoracağım bir şey değil. İlişki çok zor da çok kötü de gitse dahi kendimin bunu aşacağına güveniyorum. Dolayısıyla karşı taraftan hani ne olursa olsun bir hayal kırıklığı yaşar mıyım acaba gibi bir sorgulama içerisinde değilim. Yaşayabilirim ama sonuç olarak tehdit altında hissetmediğim için ortada şüphe de yok. Ne kadar güzel değil mi sevgili dinleyenler? Kendi kendimizi mutlu ettiğimizde, kendi kendimize yettiğimizde geriye çok da bir şey kalmadığı için başkasının desteğine olmadığı zaman da çok da yerle yeksan olmuyormuş insan.

Radyo Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve sorunsuzca geçen, huzurla geçen güzel bir salı günü olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Gaziantep'te Gökhan'la başlıyoruz. Tüm güzellikler sizinle olsun. Günaydın demiş. Sıradaki şarkılarda yeni patronumuz Ceyda Hanım'a gelsin diyor. Peki, çok güzel çalışma zamanları diliyoruz o zaman size. Hayırlı uğurlu olsun. Armağan oldu bile. Adana'da Derya bizlerle beraber. Yine sıcakta yürürken yazıyorum. Ben hayatımın en keyifli dönemindeyim diye düşünüyorum. Evlatlarım üniversite okuyor. Eşimle mutluyum çok şükür. Sporu da ekledim hayatıma. Kıymeti geç de olsa anladım mesajını göndermiş. Şahane. Bu güzellikler daim olsun tabii ki. Hemen devam ettiğimde Özal İzmir'de bizlerle beraber. Hayatımın hani en dip kısmından çıkma dönemindeyim. Yine yalnız ama demiş, daha güçlü. İnşallah Özal. İnşallah. Yeşim Aydın'da bizlerle beraber şu an. Dora kızıyla birlikte balkonda keyif yaparken dinliyorlar. Oh, keyfiniz daim olsun. Zübeyde de şu an bizi Giresun'da karşılıyor. 38 yaşındayım. Hayat bana birçok şey öğretti ama en kıymetli dersimi kitaplardan aldım. Kendim için özür dilerim. Bana yıllardır ihmal ettiğim kişiden, yani kendimden özür dilemeyi öğretti. Yavaşla ise de hayatın bir yarışı olmadığını, bazen durmanın da ilerlemek olduğunu fısıldadı diyor. Çok güzel bir dönem. Çok güzel bir dönem Züleyha. Bu güzellikler de daim olsun. Evet, peki siz hayatınızın hangi dönemindesiniz sevgili dinleyenler?

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geliyor. Kritik toplantıda albayların generalliğe yükseltilmesi, general ve amirallerin terfileriyle görev sürelerinin uzatılması gibi hayati dosyalar karara bağlanacak. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan Şura'da özellikle deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarındaki olası değişiklikler ve görev süresi uzatmaları en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılında Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek bu kapsamda 333 kişi hakkında disiplin cezası uygulandığını, 84 hakim ve savcının ise meslekten çıkarıldığını bildirdi.

Şehirler arası otobüs taşımacılığında Kasım ayından itibaren yeni bir dönem başlıyor sevgili dinleyenler. İstanbul-İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli bu kez İstanbul-Ankara güzergahında devreye alınacak. Ara duraklara uğramayacak otobüslerle yolculuk süresinin kısaltılması hedefleniyor. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimizi de hatırlatmış olalım. Günümüzün sohbet konusu, hayatınızın hangi dönemindesiniz? Konuyla ilgili ya da konu dışında yüreğinizden geçenlerle aramıza katılmak isterseniz 505-188-30-0 mesaj hattımız olduğunda hatırlatalım.

durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde sevgili dinleyenler, kent genelinde bu oran. Anadolu yakasında %50'lerde. Tekrar hatırlatmam gerekirse Vatan Caddesi Aksaray yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta bundan kaynaklı. Öte yandan Ankara trafiğini etkileyen olaylara baktığımızda 1071 Malazgirt Bulvarı Mimar Caddesi bağlantısında da asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Sokulu Mehmetpaşa Caddesi'nden Çetin Emeç Bulvarı'na katılım öncesinde de hızlar oldukça düşüyor. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatimiz 9.28 oldu. Radyo Türkümaz'da geçmişten günümüze her tarzında en iyileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Peki bu merhabamıza kimler dahil oluyor? Şöyle bir baktığımda Selma bizlerleymiş. Hayatımın en sağlıklı dönemindeyim. Önce sağlık diyor. Önce sağlık. Bu arada Radyo Türkümaz ailenize de yeni katıldım. Güzel bir merhabamıza talip oldu. O da şu an işe giderken Ankara'da bizleri dinliyormuş. Selma hoş geldin ailemize. Hiç gitme. Ve Sümbül neşemiz daim olsun inşallah. Şirin başkenti Kahramanmaraş'tan mesajıyla aramızdaydı. Çok çok geçmiş olsun, o da hastaymış. Bir de bu hava değişimleri vesaire olunca insan daha da çok zorlanıyor. Aman aman sevgili dinleyenler, dikkatli olalım. Yazın hasta olmak çok daha zor, çekilmez oluyor. Allah acil şifalar versin. Şifa bekleyen tüm hastalarımız da sağlığına saatine tez zamanda kavuşsun. Muharrem de şu an Aydın İzmir ikinci sanayiden günaydınlarıyla aramızda. Yalnız değil, Ümit, Özhan, Emirhan, Özhan ve Güven'le beraber, Güven Ok'la beraber dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Şu an beni dinleyenler arasında sevgili arkadaşım Cem de var. Ona da sevgiler, selamlar olsun.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Ultraşef. Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Hava sıcaklıkları ile beraber artan nem oranı İstanbul ve birçok ilimizde etkili oluyor ve bazı iller içinde sağanak yağış uyarısı geliyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ama uzmanların tabii ki uyarıları sevgili dinleyenler, sıcak hava, değişen havalar özelinde. İstanbul gibi yine bugün de yarın da parçalı ve az bulutlu geçecek ama Perşembe günü ise il genelinde hafif ve orta kuvvetli sağanak geçişleri de beklenen durumlar arasında olduğunu hatırlatalım.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Saatlerimiz 9.46 olmuşken bize eşlik edenler arasında Fazıl da var. Kızı Asya ile Samsun Bafra'da şu an yazlıkta bizi dinliyorlar. Oo, huzurunuz çok olsun. Antalya'da Fatih bizlerle beraber. Vallahi klimayı kim icat ettiyse Allah ondan razı olsun demiş. Özellikle de orada değil mi? Hayatıma anlam katan Radyo Turkuaz ailesiyle tanışmak çok güzel bir duygu diyerek Zeki aramızdaydı. Ay çok teşekkür ederim. Her biriniz de ayrı güzel anlamdasınız. Radyo Turkuaz için. İyi ki varsınız. Nuran Sakay da bizlerle beraber şu an. Keyfin daim olsun. Hemen devam ettiğinde Emel. O da şu an hayatımın hani gelene de gidene de paşam dediğim, oğlum dediğim, oğlum da değil dediğim dönemindeyim demiş. Evet sen de haklısın, o da haklı. Hepiniz daha çok haklısınız yarışında değil mi? Kırıkkale'de Hatice bizlerleydi. Muğla'da Datça'da şu an İlda aramızdaydı. Onlara da sevgilerimizi gönderiyorum. Yine Antakya'da Nurhan bizleri dinlerken Ayşe Göktemir'e ulaşıyordu sesim. Neslihan da Antakya'da bizlerleydi. Ve Murat, o da Ankara Beypazarı'nda. Hayatımın boşver dönemindeyim. Gelir geçer dönemindeyim demiş. Şahane. Boş verebilmek önemli.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
3: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde Gönül Dost Ofisi'nin sizler için hazırladığı birbirinden güzel şarkıları dinleyeceğiz. Kendisi izinde şu an dinlenip yenilenme sürecinde. O yüzden ama sizi de yalnız bırakmamak için şarkılarıyla yanınızda olacak. Saat 10 itibariyle Radyo Turkuaz'da o şarkılar yer alacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Hayatımızın hangi dönemlerinde olduğumuzu konuştuk. Ne olursa olsun her şeyin başında sağlığın olduğu, ailemizin, sevdiklerimizin, kendimizin olduğu, güzelliklerle olan nice huzurlu dönemlerimiz olsun. Bu temenniyle de aranızdan şu an için ayrılıyorum akşama kadar. Çünkü akşam tekrar buluşacağız. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Müsait olanlar için akşam saat 21'de Uğur'la Ay Işığında tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında Temmuz ayında 150'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı ihracatı %2,9 artışla 25,6 milyar dolara çıktı, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatına ulaşıldı dedi. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Nauru, ülkenin ulusal dilindeki yazım ve telaffuza uyum sağlamak amacıyla adını Nauero Cumhuriyeti olarak değiştirdi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sundu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz. Expertise, Dino Millet.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi. Gazze'de 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var. Yeni haftada sıcak hava etkisini artırıyor. Eyyam-ı Bahur sıcakları etkili olacak. Güneydoğu Anadolu 44 dereceleri görecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival 9 Ağustos'a kadar sürecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: kimse bulacaksın.
1: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
4: 93.6.
2: Ankara 90.2.
4: 90.2.
2: İzmir 101.
4: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
6: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
5: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.

hoş geldiniz. Saatimiz 12.06, bir başlayalım yayına da sonra sohbet ederiz. Hilal Özgan'ı yayında Radyo Turkuvaz'da. Gönül dostumuzu özledik de azıcık dinlensin. Buluşacağız yine.

Biz Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya

özellikle Marmara bölgesi İstanbul'da yaşayanlar dünkü sıcak rahatsız edici olmayabilir. Ama 35 dereceleri gördü. Sadece inanılmaz bir nem var Marmara bölgesinde. Vakti olup da gidelim de bir İstanbul turu yapalım diyenlere Eylül'de gelin diyoruz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım.

Canım Berna'm iyi ki varsınız, söyler misiniz demiş. Aa, yakaladık mı biz sevenleri? Bir de çok maşallah ne güzel fotoğrafınız var. Allah nazarlardan saklasın. Nasılsın, iyisin inşallah Hilal'im, severek dinliyorum seni, sürekli yazmasam da demiş Zekiye. Şükürler bebiş. Antalya'dan Ebru'm yazmış. Hoş geldin sıcak Antalya'mızdan, sevgiler demiş. Kız yanıyordur Antalya ha.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz. Expertise, Dino Miller.

İstanbul'da şu dakikalarda %47 oranında bir trafiğimiz var. Nur topu gibi trafik %50'nin altına 40 yılda bir düşüyor. O da zaten %47-48'lerde. Sahil yolu Zeytinburnu Yedikule yönü sağ şerit trafik kazası. Hasarlı geçmiş olsun diyelim. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Yavaş yavaş da bir yoğunlaşma söz konusu oralarda. Yaklaşık 9 dakika olmuş kaza olalım. D100 Merter yan yol İncirli yönü sağ şerit. Zaten oralar İstanbul'un en yoğun trafikli yerlerinden biri olduğu için burada en ufacık bir araç arızası ya da işte kaza bizi biraz zorluyor. Merter yan yol İncirli yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşmaya devam ediyor ama şu an çok

böyle önce Akdeniz'le insan değil mi? Ağustos'un kaçı olmuş artık? 4 bir bakacaksınız biz maaş günü beklerken. Yok emekli aylığı yatsın derken Ağustos'un 20'sini geçmiş. E ne olacak? Yaz bitiyor olacak. Ardından sonbahar hüznüyle gelecek. O yaz enerjisi birkaç hafta önceki gibi içimizde olmayacak. Ağustos dediğim biraz yaz bitiyor hüznü, biraz yaz bitiyor heyecanı. Hadi onu da yetiştirelim, bunu da yetiştirelim derle bize hissettiği.

0: 101.1 en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi bırak biraz bakalım hem mesajlarda neler var, herkesin keyfi yerinde mi? Bizim için önemli tabii. Şarkılarda vallahi bugün beni de benden aldım. Trafik yoğunluğuna baktık sevgili dinleyiciler. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Onun bilgisini verelim. Saatimiz 12.48. Morali bozuk olanlar, güne alışamamış olanlar, dünden morali bozuk, bu sabah da öyle hem uykusuz hem de biraz keyifsiz uyananlar. Dünde kalan sıkıntıları bugüne taşımayalım diyeceğim ama bu çok da elimizde olan bir şey değil. Bugün bakalım çözüm nerelerden bulunabilir? Çözebilir miyiz? Onlara bir bakalım. Ondan sonra bakacağız. Kadir'den mi gönderecektik şarkıyı Berna'ya? Tamam pardon. Peki Kadir değil ama demiş. Kim olacak senden başka onu seven ya? Kısa bir ara.
0: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Malazgirt'ten bu yana bayrağımız bin yıldır vatanımızda dalgalanıyor. Milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları riskini artırdığını, yeşil vatanı korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirtti. 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 72 şüpheli yakalandı. Haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemleri iptal edilecek. 2,5 milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün 17'ye kadar tüm milletvekillerince imzalanması bekleniyor. En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. İstanbul'da sıcak hava etkisini artıracak. Çarşamba günü 33, cuma günü 35 derece civarı sıcaklık bekleniyor. Bağlı nem oranı da %95'lere çıkacak. Serbest piyasada gram altın 6.220, dolar 47.56, euro ise 54.80 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

hatırlatalım. Saat 14'ten sonra Utku ile İstekler programında sıradaki şarkılara armağan edebilirsiniz. İsteklerinizi bize yazabilirsiniz ama onun dışında programlarımızda şarkı armağan etmeler, istekler falan yok. Herkesin bir tarzı var ki bugün böyle özellikle de sessiz, sakin, herkesin bir salı günü olduğu, haftaya alışamadığı halinin farkındayım. Dinleyicimin enerjisini, nabzını tutabiliyorum WhatsApp yazışmalarında. O yüzden bugün biraz da sizin psikolojilerinizle ilgilenelim istiyorum. Mesela yine soracağım bugün size, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hani bir bıkkınlık ya da aşırı bir mutluluk, tatil heyecanı ya da tatile gidememenin verdiği sıkıntı. Bugün neyiniz var? İyi misiniz, kötü müsünüz? 0505 188 30 00. Ümran Fındıklı'dan yazmış, güldüm okuyamıyorum da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et...

saatimiz 13.18. Şarkılar güzel, hem güncel hem geçmiş, hepsi bir arada, ne güzel. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli olmuş. Ben de ilk 5'e şöyle bir baktım, İstanbul var mı diye. Yokmuş, şaşırdık mı şaşırmadık. Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık.

0: yaşanabilir şehirleri belli oldu. Kopenhag, Danimarka 1 numara. Viyana, Avusturya. Melbourne, Avusturya.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Sydney, Avustralya. Melbourne, Avustralya. Viyana, Avusturya. Zürih, İsviçre. Dünyanın en yaşanabilir şehirleriymiş yapılan araştırmada. Şimdi Avustralya'ya hiç şaşırmıyorum ya. Gelen de memnun, giden de memnun. Hep böyle anlatılıyor, huzur ülkesi, huzur ülkesi diye. Şimdi İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Çarşamba böyle 35'lerden bir yükselecek hava, perşembe öyle. Cuma. O yüzden ne yapıyoruz? İmkanımız yoksa, bir deniz kenarında sürekli suya girip çıkamıyorsak serin yerler tercih ediyoruz. İşimiz gücümüz yoksa dışarılarda çıkıp gezmiyoruz. Şu şarkıyı da bugün çok canım çekti. Benden size gelsin.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Dünkü haberleri paylaşırken hatırlayacaksınız. Bir kişi arkasında bir kişiyle motosiklet sürerken, arkasındaki kişi de kucağında kocaman bir motosiklet taşırken görüntülendiler. Sosyal medyaya düştü. Bu arada o Hatay'da mı bir yerde bir Yunus'la ilgili haber verdim. Yapay zekaymış. Bizi bile kandırıyorlar ya. Bizim gibi habercileri bile. Dinleyici yazdı. Hilal'cim o yapay zeka ya. O kadar güvenilir haber sitelerinde ne iş var o haberin o zaman? Kim kimi kandırıyor? Niye böyle şeyler yapıyorlar? Ben hiç anlamadım ya. Neyin fikri bu? Neyse. Bugün de şöyle bir haber var motosikletle ilgili. Osmaniye'den bu kez haber. Bir kişi boynunda merdivenle motosiklet kullanıyor. Arkasında da yük var. Eşya taşıyor motosiklette. İnanamadım ya. Azıcık yanlış bir harekette tamamen boynunun kırılma riski o kadar yüksek ki. İnsan kendi hayatını hiçe sayınca mı daha uzun yaşıyor, önemsemeyince mi, kafaya takmayınca mı?

0: Shanti, baby,
1: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Toyota Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.

Radyo'nun dinleyicilerim, hepinize sonsuz teşekkürler. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün ayın 4'üydü. Ağustos'un 4'ünü de getirdik. Yarın 5 Ağustos her şey yolunda giderse ben Hilal Özgani yine sosyal hayatta tekrar sizinle görüşmek için can atıyor olacağım. Az sonra Utku ile istekler. Hoşçakalın.

0: sebzelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurtdışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füst şeftali
3: budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Adam Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Malazgirt'ten bu yana bayrağımız bin yıldır vatanımızda dalgalanıyor. Milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları riskini artırdığını, yeşil vatanı korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirtti. 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 72 şüpheli yakalandı. Haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemleri iptal edilecek. 2,5 milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile savaşın genişlemesini istemediklerini ancak İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı eklem tedavisinde kullanılan hyaluronik asit ve PRP ürünlerinin hastanelerce temin edilmesini zorunlu kıldı. Hastaya dışarıdan ürün aldıran personel hakkında idari işlem başlatılacak. Uzmanlar tavsiye ediyor. Hava sıcaklığındaki artış önemli ölçüde dikkat kaybına yol açıyor. Uzun yolda araç kullanacaklar, düzenli aralıklarla su tüketmeli ve mola vermeli. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle saldırılar artmasına rağmen İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın ilk yarısında toplam 40.218 gemi geçti. Bunların çoğu genel kargo gemisiydi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Merhabalar güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 güzel saati paylaşmak adına ben buradayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Bakalım Radyo Turkuaz dostları şu anda nerelerden dinliyor, nerelerden eşlik ediyor. Eminim ki yine güzel dostlarımızın mekanlarına sesimiz ulaşacak. Evinde, iş yerinde, aracında, kısacası sesimizin yettiği, sesimizin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza da bu güzelliği yaşatmış olacağız Turkuaz güzelliğiyle birlikte. Evet, yine her zaman olduğu gibi mesaj hattımız devrede. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj hattı, haberiniz olsun. Aynı zamanda son bir fotoğraf paylaştım Instagram'da. Takip etmeyen dostlarımız varsa bizleri takip edebilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler. X'de Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Her şey kalbinizce olsun. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku ile istekler başlar.

0: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa. Pilot
3: Garaj Şoför Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini

Belki de en zorlarından bir tanesi de bir insanın böyle kendi kendine içlenmesi, içinden ağlaması. Aslında dışa vurmakta fayda var. Her zaman söyleriz, duvarın hem insanı gam yıkar. Öfkenizle, sevincinizle dışarı vurun. Hiçbir zaman içinize atmayın. Gerçekten çok tehlikeli. Hakan'la başlayalım İstanbul'dan, sana ve sevdiklerine. Ceren, o da bizi dinliyor. Ege'den istekleri var, bakacağım. Hıdır'ın mesajı, Hıdır Yılmaz. Mersin Güneş Anstis sakinleri için. Bu yayın diyor siteye dinleten Hülya ablaya ve eşim Rabia için. Selam olsun size. Oradaki güzel dostlarımıza da güzel bir gün diliyorum. Artık kimler var bilmiyorum ama selam olsun. Başlasın Utku ile istekler diyor. Radyo keyfinin tadını çıkarmak bize demiş. Selamlar size. Eyvallah, çok teşekkürler. Hülya İzmir'den. Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Kalplerimizi birbirine bağlayan, bizi bu güzel yolda kader arkadaşı yapan kadere şükürler olsun diyor gönderdiğim nokta. Lale Altunbaş, ilk mesajı ben atayım dedim demiş ve saatimiz geldi. İzmir'den merhabalar. Biricik kızım Kübra'm bana gelecek diyor. Sıradaki şarkı ona da armağan olsun. İnanın ki diyor, Turkuaz radyosuz olmuyor. Siz de Allah'a emanet olun, gözünüz aydın diyelim. Yaver Belçika'dan dinliyor bizi. Sevgili Yaver, yalnız sesli bir mesaj göndermişsin. Yazılıya döndürürsen okuyacağım mesajını, haberin olsun. Seval merhabalar Bursa'dan. Şu anda evde çalışıyoruz, hem de sizi dinliyoruz demişler. İki tane Türk kahvesi var. Arkadaşım sebahate gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum size. O zaman devam edelim Utku'yla isteklere. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

İnsan sorar değil mi sana, ne oldu sevgilim diye, ne oldu da böyle değiştin, niye böyle oldu diye. İnsan hem sorar hem de kendisini sorgular. Başladı program, neredeyse yarım saatimiz geride kaldı Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlar. Çağla'nın mesajı var. Çağla Özkaya, şu an Muğla Akyaka'ya, sevgili eşim Ömer Özkaya, kayınvalidem Fadime, annem Songül, görümcem Reyhan'la birlikte kısa bir tatil yapmak için yoldayız diyor. Bugün benim için ayrıca güzel diyor. Bir de doğum günüm, nice güzel yıllara, güzel ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir ömür diliyorum size. Her şey kalbinizce olsun. Nice güzel yaşlara, sağlıkla, ailenizle birlikte. İzmir Küner Köyü'nden sevgilerle İlknur ve Hikmet'le şişelik domates yapıyoruz demiş Ebru Hanım. Sıradaki şarkımda o zaman sizlere armağan olsun, bereketli olsun. Merhabalar Zeynep, Samsun'dan dinliyorum sizi. Televizyonu açınca direkt olarak radyo modunu açıyorum. Sıradaki şarkı da diyor eşim Serkan için gelsin demişler. Göndermiş oldukları mesajlarında sevgili dostlar peki. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve gönlünüzden geçen sanatçının adını yazarak bana ulaşabilirsiniz.

0: Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
0: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

ders olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir dönüş yapalım. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Sağ olsunlar, değerli vakitlerinden ayırıp yazan dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Berin Öztürkman, selam olsun size Berin Hanım'a. Datça'dan sevgiler, saygılar, iyi yayınlar. İlda, Ayla, Enes Karaincirli'de, arsada, konteynerda. Canan Yavuz, selamlar, iyi yayınlar. Bir selam bekliyoruz demiş, selam olsun size de. Ümit Silivri'den dinliyor. Peki, sıradaki şarkı senin için. Ormanbeyli Köyü'nden, Tokat'tan İlyas. Selam olsun sizlere de İlyas Bey. Merhabalar abi, benim için de bir şarkı çalar mısın?

diyor. Adını yazmamış ama galiba İnci diye yazmış. Peki sana ve sevdiklerine de armağan olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Diğer sayfa mesajlarımızda kimler var bakalım. Almanya'da güneşli bir günde yurdumda ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı gönderiyorum diyor. Esma göndermiş olduğu mesajında. Eskişehir'den Ayşen, sıradaki şarkı senin için. Yeşim İzmir'den dinliyor. Karabağlar'dan selamlar. Bizden de sizlere selam olsun sevgili dostlar. Sırasıyla bakalım. Miralp Acar, sıradaki şarkı sizler için. Enver'in mesajı var. Sizi dinlemek çok güzel diyor. Güzel bir gün olsun. Çok sevdiğim aşkım, eşim Ayşem için ve güzel insanlara bir şarkı gönderiyorum demiş sevgili Enver. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

İyi bakmak lazım, güzel görmek lazım ki hayattan zevk alalım, keyif alalım, değil mi dostlar? Bakalım kimler ve nerelerden dinliyorlar. Merhabalar, her daim dinlemedeyiz diyor. Aydın'dan Yeşim.

şu an oğlumun doktor kontrolü için yollardayız diyor. Geçmiş olsun diyelim size ve ailenize. Ersin, Orman İşleri için bir şarkı istiyorum. Gerçekten çok zor ve yoğun günler yaşıyorlar. Allah kolaylık versin. Ormanlarımız çok kıymetli ama maalesef görmek istemediğimiz manzaralar vardı. Son iki gün önceye kadar orman yangınları sürekli olarak gündemi meşgul etti. Ve gerçekten ciğerlerimiz yandı. Çok çok üzüldük. Mevhibe, Mersin'de tatil yapıp dönüş yolculuğunda sizi dinliyoruz diyor. Eşim Metin ve kızım Gözde ile birlikte. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Fatma, iyi yayınlar İzmir'den. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize. Fazilet, şu anda yoldayız. Diyarbakır'dan memleketim Hatay'a doğru gidiyoruz. Ve tabii ki sizi dinliyoruz eşimle birlikte. Sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de, hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Eskişehir'den Firdevs Gezici, Mesut Çalıkuşu ve orada dinleyen bütün dostlara da selam olsun. Aleyküm selam. Sıradaki şarkım sizler için armağan olsun. Değer Baltacıoğlu Hatay İskenderun'dan dinliyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun ve eşim Elif Baltacıoğlu için de demişler. Göndermiş oldukları mesajda. Peki. Devam edelim. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.
5: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Kendinden Kamil Tufan kiraz topluyoruz diyor. Bütün emekçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Bugün de benim doğum günüm diyor. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Kamil, sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. Serap evdeyim diyor. Merdivenin tepesindeyim, camları temizliyorum bugün. Bugün sizin de söylediğiniz gibi buradaki evler çok büyük oluyor. Benim oturduğum bina 4+1, 5 odalı bir daire diyor. Bizdeki temizlik haftalarca sürüyor demiş. Ve ben de biraz takıntılı bir kadın olduğum için demiş. Sizden de güzel bir şarkı bekliyorum diyor göndermiş olduğu mesajında. Ailemle Şile yolundayız, denize doğru gidiyoruz diyor. Trafik var, sizden ricam var diyor. İsmim Ceren diyerek duygularını paylaşmış. Ceren'e ve sevdiklerine ve yolları dinleyen bütün dostlara selam olsun. Elazığ'dan Ayşegül, butik dükkanımızda annemle sizi dinliyoruz. Annem Ayşegül üç armağan olsun diyor Elif göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun size de, sağlık sıhhat diliyorum, hayırlı işler. Dilek merhabalar Polatlı'dan. Şimdiki çalan şarkı isteyecektim sizden diyor, zaten çalıyor. Eyvallah, selam olsun o zaman size de. Merhabalar Pendik Yenişehir'den Demet. Demet ben demiş. Bol muhabbet yayınlarınız olsun, 40'lı yaşlardayım diyor. Ama bugün sizi dinlerken diyor, lise zamanlarıma gittim diyor. İstekler, mesajlar çok iyi geldi diyor. Biz de o zamanların insanlarıyız. Oğlum Taha için, kızlarım İkra ve Liva için ve can eşim Can'a armağan olsun diyor. Onları çok seviyorum. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Demet Hanım'a ve güzel ailesine de sevgiler, selamlar.

Devam edelim. Melih Hanım mesajı var. Efeler Diyar Aydın'dan selamlar. Yine her zaman olduğu gibi keyifle dinliyoruz. Aydın Esnaf Odalarına bağlı Oda Genel Sekreteri arkadaşlarım için Melih Hanım'a ve ekip arkadaşlarına selam olsun. Merhabalar, Konya Hadim ilçesi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Malazgirt'ten bu yana bayrağımız bin yıldır vatanımızda dalgalanıyor. Milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları riskini artırdığını, yeşil vatanı korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirtti. 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 72 şüpheli yakalandı. Haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemleri iptal edilecek. 2,5 milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6125'e yükseldiği bildirildi. Gazze'de 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var. Yeni haftada sıcak hava etkisini artırıyor. Eyyam-ı Bahur sıcaklara etkili olacak. Güneydoğu Anadolu 44 dereceleri görecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival 9 Ağustos'a kadar sürecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

15.05 ikinci saatimizdeyiz. Bey Pazarı'ndan dinliyoruz sizi. Biricik oğlu Mahmet Metin ve biricik kızım Fatma Hira için diyor Eda Hanım. Özdemir ailesine selam olsun. Merhabalar Gaziantep'ten. Kebap restoranımızda severek dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı Annem Fadime'ye armağan olsun diyor Esma, göndermiş olduğu mesajında. Hayırlı işler diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Çiğdem Gaziantep'ten. Oğlum Tarık'ın bugün doğum günü, 9 yaşına giriyor. Annen ve baban olarak seni çok seviyoruz. Her zaman senin yanındayız. Doğum günü çocuğuna da bir şarkı bekliyoruz demişler. Her daim Radyo Turkuaz demişler gönderdikleri mesajlarında. Peki. Selam olsun size de. Merhabalar. Kızım Gizem diyor. 9 yaşında ve sizi dinliyor. Manifest istekleri var. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere armağan olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı da sevecek misiniz? O zaman devam edelim. Madem öyle, doğum günü çocuklarımız var. Onları da kırmayalım. 505 188 30

Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: Eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Gidefix alışverişinde troyla ya

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Tuğba'nın mesajı var. Eşim Orhan ve kızım Ekin'le birlikte Yalova'dan İzmir'e yolculuk yapıyoruz. En güzel şarkıları sevdiklerimize armağan ediyoruz demiş Tuğba'nın gönderdiği mesajda. Merhabalar, İstanbul'dan Ayten ben. Sizi dinliyorum ütü yaparken diyor. Severek takip ediyorum. Canım oğlum Arca'ya, memleketi Muş'a ve bütün aileme armağan olsun diyor. Selam olsun oradaki dostlarına da. Sizlere de güzel bir şarkı hazırladım. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Kolaylıklar diliyorum. İzmir 3 yol bahçeli evlerden Fatoş. Evde yalnızım diyor şu anda. Tek dostum Radyo Turkuaz.

Kendim için ve biricik eşim için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Giresun'dan Güler, izinden döndük. Kızımla valizleri boşaltırken dinliyoruz sizi. Bugün doğum günüm. Bana da bir şarkı çalar mısınız demiş Güler Hanım. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Gümüldür sahilinden annemiz Hatice'ye dalgaların sesiyle sevgilerimizi gönderiyoruz. Fatma, Musa, Gülay ve ben İsa, kucak dolu sevgilerle sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. İzmir Çeşme'den Tülay ve Sibel, her zaman olduğu gibi dinliyoruz. Sıradaki şarkım sizleri için. Hatay'dan Süreyya, abi sizi çok seviyoruz demiş, iyi ki varsınız. Sıradaki şarkı da senin için, özellikle sana ve sevdiklerine darmağın olsun dinleteceğimiz şarkı. O zaman devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam edelim. Merve'nin mesajı var Antalya'dan. Sevgiler, selamlar. Kahvemizi yaptık, işlerimizi bitirdik ve artık sizi dinleme zamanı diyor. Merve göndermiş olduğu mesajda. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkı hazırladım. Nimet Hanım, yayınlar Aydın'dan. Sarma siparişlerimizi yaparken sizleri dinliyoruz diyor. Kolaylıklar diliyorum size. İyi yayınlar Utku Bey, İskenderun'dan selamlar diyor Senem gönderdiği mesajda. Kayseri'den selamlar. Oğlum Kaan için sizden bir şarkı rica ediyorum demiş. İsmini yazmamış dostumuz. Merhabalar abi, yoldayız. Afyon Sultan Dağı'ndan Manisa Salihli'ye doğru sıcak havada ailece. Eşim Ayşe, kızım Sıla ve oğlumuz Ege ile birlikte son sessiz dinliyoruz demiş sevgili Sami. Yolun açık olsun Sami Cingöz. Sevgiler, selamlar olsun. Seviliyorsunuz, haberiniz olsun. İyi tatiller diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Fatma Karakaya, Aydın Germencik'ten, Gaziantep'ten dinleyen dostlarımız. Annem Fadime için diyor Esma Kırtan göndermiş olduğu mesajında. Esma için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun. İzmir'den dinliyorum sizi. Perde ustamız Neşe Hanım için bir selam gönderir misiniz diyor Sema göndermiş olduğu mesajında. Peki, sıradaki şarkım da sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Yepyeni bir Funda Arar şarkısıyla baş başa kalacağız. Hemen akabinde devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: 90's.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
1: Devam edelim. Fehime Antakya'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sizlere ve eşiniz armağan olsun. Merhabalar, İzmir'den selamlar. Yurt dışından gelen çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Şeker Naz Hanım'a. Sevgiler, selamlar olsun. Berk Yayınlar, İzmir sahillerinden selamlar olsun diyor. Murat Sivas'tan, güzel abicim kolay gelsin. Batman'daki ömrüm Kudret için.

Fatma, Antalya'dan selamlar. Biricik kızım Neslihan için ve bütün Turkuaz ailesi için. Hatice Kırıkkale'den sevgiler, selamlar. Nuran Sakarya'dan, sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Sizi geçerken diyor, sizi dinlerken zaman su gibi geçiyor. Eyvallah, teşekkürler. Selam olsun sizlere de. Merhabalar, yayınlar. Sevara Hanım, iyi ki varsınız demişler, sağ olun. İş arkadaşlarım Ercan, Zeki, Şenay ablama ve canım kendim için ve sizi seviyorum demiş. Sağ olun, eksik olmayın. Sevgimiz daim olsun. Trabzon'dan selamlar. Yeğenlerim için bir şarkı istiyorum diyor Elif, gönderdiği mesajlar. Uzun yoldayız, sizi dinliyoruz. Ilgın şu anda demiş, tam konum belirtemiyorum ama demiş Pozantı diyebiliriz. Peki, sizlere de armağan olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Tevfik, ben Aydın'dan ailemle birlikte kışlık domates yapıyoruz ve bir yandan da sizi dinliyoruz. Ailem için ve eşim Seray'a diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz.

İstek almıştı, dile getirmiş olduk. Ahmetli'den İzmir'de şu anda atölyede dinliyoruz. Atölyede çalışan Hatice ve Emine halama ve kuzenim Esile'ye selam olsun demiş. Adını yazmamış arkadaşımız, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Adana'dan sevgilerle canım eşime bir tanecik oğlum için diyor. Burcu Özkan, selam olsun size de. Merhabalar, İzmir Karşıyaka'dan Şemikler'den Sabri. Çay ocağında dinliyorlar bizi. Eyvallah Cüneyt'e, Coşkun'a, Mehmet'e ve bir de orada dinleyen Kenan'a da armağanımız olsun. Artık orada kimler var bilmiyorum ama her birinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Sevgiler, selamlar size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Murat, o da bizi dinliyor. Selam olsun size. Dinlediğimiz müziğin kalitesi, dinleyiciye olan saygısı. Vallahi sağ olun Sevda Hanım. Sıradaki şarkım da sizler için ve Öztaşkın ailesine de armağan olsun. Fatma Kozan, o da bizi dinliyor. Aydın Germencik'ten sizlere ve sevdiklerinize de hediyem olsun.

şimdiki çalacağım şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. Artık yavaş yavaş bu saati de toparlamaya doğru geçiyoruz. Bakalım bu dakikalarda kimler aramıza yeni katıldı? Kimler nerelerden dinliyor? O zaman ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere Hülya. O da bizi şu anda dinliyor Avcılar'dan. Hülya için ve bütün sevdikleri için. İzmir Mordoğan'dan dinliyorum sizi. Biraz deniz havası alalım dedik diyor Zühre gönderdiği mesajda. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Kuşçu Işıklar'dan, Afyon'dan selam olsun. Annelerimize ve herkes için bir şarkı diyor sevgili Doğukan. Osmaniye Merkez iş yerimizden dinliyoruz sizi. Müdürüm Hümeyra Hanım, şefimiz Fatih, emekli komutanımız Abdullah Bey ve personelleri Yusuf ve Kerem'le beraber sizinleyiz diyor. Osmaniye halkına da sevgiler, selamlar. Vahide Arslan, kızıma ve damadıma diyor. Sağlık, sıhhat diliyorum size de Vahide Hanım. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizi. Edirne'den selamlar ablacığım. Ayağım alçıda diyor ama demiş... Elimde işim var, kulağımda da sen varsın diyor. Ümran ablamıza da geçmiş olsun. Allah şifa versin. Allah beterinden saklasın. Bu sıcaklarda da zor çekilir ama uzun bir müddet herhalde basamayacaksınız ki alçılar sökülmeden de lütfen üzerine fazla yüklenmeyin. Devam ediyoruz. Birazdan son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak, sevdiklerinize mesajlarınızı katarak bana ulaşabilirsiniz.

Devam ediyoruz. Birazdan son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz...

Devam ediyoruz. Birazdan son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak, sevdiklerinize mesajlarınızı katarak bana ulaşabilirsiniz.

0: Dalgalanıyor, milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz cümlelerini yazdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları riskini artırdığını, yeşil vatanı korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.377'ye çıktı. Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Feridun Düzağaç, uzun süredir atlatamadığı bir sağlık sorunu olduğunu paylaşarak konserlerine ara vermek zorunda kaldığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerdi.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

gidişat nasıl olacak? Devam ediyoruz. Nihal, sevgili kardeşimiz, o da bizi dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Gece yarısına kadar sizinleyiz demiş. Sonra yolculuk bittiği için değiliz demiş. Yanlış anlaşılmasın. Eyvallah, sağ olun. Ilgına ve sevdiklerine de armağan olsun. Yolculuklar diliyorum. Bekir İzmir'den, ben de buradayım diyor. Çok teşekkürler. Gülseren Büyükçekmece'den, oğlum Kutay'la beraber dinliyoruz sizi. Oğlumla bizim şarkımız olan Her Şey Seninle Güzel isimli şarkı. Yani günlerden beri isteniyor, o zaman dinleteyim ben de. Kayıtsız kalamayacağım Her Şey Seninle Güzel şarkısını. Ama kimden olduğunu bana bırakın, olur mu? Sizlere de armağan olsun. Dev bir isimden dinleteceğim şarkıyı size. Ayşegül Konya'dan dinliyor. Birkaç gündür radyo dinleyemiyordum demiş. Evde olup iş yaparken sizi dinlemenin keyfini çıkartıyorum diyor. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Devam var tabii mesajların, ama ondan önce istek şarkımız var. Hemen yerine getirelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Ayşoba Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Can Kenarı. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Almanya Kassel'den Ercan, balkonda eşimle sizi dinliyoruz. Eşim onu çok sevdiğim, buradan duyurmak istedim diyor tekrardan. Sevginiz daim olsun. Ben Avni Görkem Çomaklı.

sıradaki şarkı babam Şahin Çomaklı'ya armağan olsun. Selam olsun sizlere de güzel insanlar. Tuğba uzun zamandır yoğunluk içerisindeydik diyor. Akşama misafirler gelecek, bir yandan da hazırlık yaparken sizi dinliyoruz demiş. Allah kolaylık versin, gelenler bereketiyle gelsin, rızkıyla gelsin. Aleyküm selam. Ereğli'den, Konya'dan Abdurrahman, sana da armağan olsun dinleteceğimiz şarkı. Ayşe Nur, Antalya'dan dinliyorum sizi. Tek bir hayalim var, lütfen gerçek olsun diyor. Sıradaki şarkı minik bebeğime armağandır diyerek duyguları dile getirmişler sevgili arkadaşlar. Peki, devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizinle yazmak istedikleriniz, artık son 45 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Hazır mıyız? O zaman geçelim şarkımıza.

devam ediyoruz. Güzel bir şarkıydı. Pınar'ın yorumundan dinlettim size, vazgeçmedim. Yepyeni şarkısıydı. Pınar Dikmen. Merhabalar kardeşim, merhabalar. Niğde'den eşim bir tanem Gülsüm'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkı değil demiş. Dünyaya bir daha gelsem sevgilimi çalarsan sevinirim demiş. Sıradaki şarkı da sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Bakacağım ama Ferhat Göçer'den bir şarkı dinletmiştim. Başka bir gün olsun, olur mu, hatırlatın, selamlar. Kolay gelsin. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarım Gülseren, Tuğba Döndü ve Şehriban için. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İskenderun'dan Soner. Sıradaki şarkı İskenderun Belediyesi'ndeki çalışan arkadaşlar armağan olsun. Özellikle sokak hayvanları, bakım personelleri için demişler. Merhabalar, iyi yayınlar. Ayşe ben, Ankara Polat'taki köyümüzde sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Güzel köyünüz o zaman. Benden de sevgiler, selamlar. Devam edelim Utku'yla isteklere. Artık son yarım saatimiz neredeyse. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Expertise, Dino Millet.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Saime Hanım, o da biz dinleyen dostlarımızdan, selam olsun. Nilgün, sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize. Umut, senin de her şey kalbince olsun. Güzel bir şarkı hazırladım sizlere ve sevdiklerinize. Demet'in mesajı var. Demet de bize kulak veren dostlarımızdan. Siz de aramıza ve ailemize hoş geldiniz. Canan'ın mesajı var. O da biz dinliyor İstanbul'dan. Canan'a ve sevdiklerine armağanımız olsun. Abi merhabalar. İsmail ben. Severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim sevgili İsmail. Sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Dinleteceğim çalışma. Bakalım diğer sayfa mesajlarımızda kimler var? Harun Yalçın. Sıradaki şarkı sizleri için. Kayseri'ye sevgiler, selamlar. Sare'nin mesajı var. Abi beğenerek dinliyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Selam olsun size de sevgili dostlar. Evet, artık son 25 dakikamız. Ufak bir yoklama alalım. Ardından artık yavaş yavaş son şarkıları da adreslerine teslim edelim, ne dersiniz? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, evde misiniz, yolda mısınız, neredesiniz bilmiyorum ama kısa kısa bulunmuş olduğunuz konumu ve yerleri bana yazarak ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Evet, artık yavaş yavaş programı toparlamaya doğru geçiyoruz. Hatice Aydın'dan dinliyor bizi. Kızım Doğa ve eşim Mesut için gelsin bütün şarkılar. Pikniğe gidiyoruz demişler. Peki, sizlere güzel bir piknik diliyorum. Eğlenceli, güzel geçsin. Selam olsun sizlere de, güzel ailenize. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Akın Alba'ya gelsin diyor Aybüke göndermiş olduğu mesajında. Teoman'ın mesajı var. O da bizi dinliyor. Zekiye Teoman ve Teoman ailesi, selam olsun Edirne'mize. Tekirdağ'da öğretmenlik yapan oğlum Umut ve kızım Duygu için sizden bir şarkı bekliyoruz. Sevgiler, selamlar. Şehriban Tekirdağ Çerkezköy'den dinleyen dostlarımızdan selam olsun size. Özellikle fabrikada çalışan arkadaşlarıma selam olsun diyorlar. Sizlere de sevgiler, selamlar. Güzel insanlar. Selam abi, ben Ali Emir, benim için bir şarkı çalar mısın diyor. Seviliyorsun. Yalnız blok 3'ten bir şarkı dinletmiştim az evvel. Sana da armağan olsun, olur mu? Hatta programın hemen başında dinletmiştim. Sana ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun. Dinleteceğim şarkı. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Ben de buradayım diyor. Yalnız ılgın son şarkılar hazır sana ve sevdiklerine. Merhabalar, ben Rana. Oğlum Murat'la birlikte spora gidiyoruz. Gaziantep'ten dinliyoruz. Sizlere de selam olsun. Bu sıcaklarda çalışan, dışarıda olan bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Allah kolaylık versin. Sakarya Örentepe'den Saime, gelinim ve kızlarım için bir şarkı.

istiyorum demişler. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağanımdır. Bakalım çalacağım son şarkıyı beğenecek misiniz? Düzce Akçakoca'dan merhabalar. Sessiz dinleyicinizim Selda ben. Güzel şarkılar kızıma, oğluma ve eşime armağan olsun demişler gönderdikleri mesajla. Peki son şarkılar sizlere ve güzel ailenize armağanımdır. Sevgili dostum İhsan Yılmaz. Benim için çok kıymetlidir kendisi. Sevgili dostuma da benden sevgiler, selamlar olsun. Son dinleteceğim şarkı sevgili İhsan Yılmaz'a, Yılmaz ailesine ve kıymetli dostlarına armağanımdır. Nalan Bursa'dan dinliyor bizi. Gemlik'ten yeğenim Öykü için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Evet, ben artık müsaadem istiyorum sizlerden. Allah sağlık saat verirse, Rabbim sağlık saat verirse, yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Sizleri birbirinden güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum. Allah'a ısmarladık.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz.
1: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz verince kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

0: Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaretinde Anıtkabir özel defterine "Bayrağımız bin yıldır vatanımızda dalgalanıyor, milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz" cümlelerini yazdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları riskini artırdığını, yeşil vatanı korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütünün bulunduğunu, bu örgütlerin büyük bir kısmının tasfiye edildiğini belirtti. LGS tercih yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak. Birinci nakil başvuru sonuçları 10 Ağustos, ikinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak. Fitch Ratings, Türk bankaları ve hazinesinin uluslararası itibarının yüksek olduğunu, zorlu konjonktürlerde bile dış kaynak bulma kabiliyetini koruduğunu açıkladı. Fenomen olma furyası kamera, fotoğraf makinesi ve diğer çekim ekipmanlarının fiyatlarına yansıdı. Talep kameralara %75, vlog kameralara %300 arttı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Od garajcu do ekspertiz.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop Expertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Gelişmeleri paylaşıyorum. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaretinde Anıtkabir özel defterine "Bayrağımız bin yıldır vatanımızda dalgalanıyor, milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz" cümlelerini yazdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları riskini artırdığını, yeşil vatanı korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirtti. 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 72 şüpheli yakalandı. Haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemleri iptal edilecek. 2,5 milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. İstanbul'da sıcak hava etkisini artıracak. Çarşamba günü 33, cuma günü 35 derece civarı sıcaklık bekleniyor. Doğal nem oranı da %95'lere çıkacak. Uzmanlar tavsiye ediyor. Hava sıcaklığındaki artış önemli ölçüde dikkat kaybına yol açıyor. Uzun yolda araç kullanacaklar, düzenli aralıklarla su tüketmeli ve mola vermeli. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: hasretine alışırım, alışırım.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım net Sigortam.net.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: markette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.

0: Cumartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir ve

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için size anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa, pilot garaj şoto ekspertiz.
6: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Cumartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Bir reklam.

0: Reklam.
1: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web

0: Biz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün, 4 Ağustos 2025 yılında senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkubaz'ın birbirinden güzel programları sabah 7 ile başlayıp bu saate kadar gününüze eşlik etti ve çoğunuz Radyo Türkubaz'ın co-pilotluğuyla da işlerinizden evlerinize ulaştınız. Bir kısmınız ise işlerinize ulaştınız. Bazılarınız da hala yollardasınız. Ama çoğunuz için günün koşturmacası yani neredeyse bitti gibi ve evlerimize, köşelerimize çekildik. Duyguların dört mevsimini yaşayacağımız ay ışığında ruhumuzu dinlendireceğiz bu akşamda. Ben Uğur'la ay ışığı bu akşam içinde başladı. Başladı başlamasına ama şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar dileyerek başlayalım. Yollarda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle başlayalım. Şarkılar, şiirler sizlerin yüreğinize hoş gelsin. Siz de ay ışığına hoş gelin.

İnsan bir yola çıktı mı zoru da işte kolayı da o yol üzerinde görüyor. Basma kalıp bir ifade olacak fakat bazı yollarda kolay aşılmıyor sevgili dinleyenler. Bizzat kendi yaşadıklarımızdan bilebiliyoruz bunu değil mi? Öyledir işte. Deniz Tarsus'un Ben Murtaza adlı kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Yürünen her yol adama en az bir yokuş öğretir. Cebine koyduklarına bak diyor. Görünen o ki daha çok yokuşumuz var sevgili dinleyenler ama aldığımıza bakacağız. Cebimize koyduğumuza bakacağız. İnşallah cebimizi, heybemizi çok güzel şeylerle doldururuz.

Eminim hepimizin başına gelmiştir. Kolunuzu kaldıracak halinizin olmadığı zamanlar. Oldu değil mi? Yorgunluğunuzun ya da herhangi bir şey yapmak istemediğinizin verdiği buhranla beraber yani adeta kolumuzu kaldıracak dermanımız olmaz. Ama o anda aldığımız herhangi bir işte çok güzel bir haberle mesela bir anda enerjiyle dolduğumuz o anı hatırlayalım sevgili dinleyenler. Buradan anlıyoruz ki aslında yorgun ya da üşengeç değiliz. Sadece mutsuzuz sevgili dinleyenler. Bu durumda hayatta her işe önce kendi mutluluğumuzu gözeterek başlamamız gerektiğinin de bir kanıtı aslında. Mutluluğunuz daim olsun.

ben de söylesem, bir başka sevdiğiniz kişi de söylese, kendimiz kendimize söylemeden vazgeçmiyoruz bazı şeylerden. Bu son desek de hani o son gelmiyor bir türlü niyeyse. Gerçi niyesini çoğu zaman biliyoruz da. Ama sevgili dinleyenler, yüreğinizi iyi etmeyen her şeye lütfen bir son verin artık. Sağlığınıza şükredip yarınlarınızı mavileştirme gayretinde olmak mesela en azından daha anlamlı ve bizi daha mutlu edebilir. Bu an gitti. Bir daha gelmeyecek. Birçok anı da tekrar tekrar sonlarla anmamalı işte. Bitirip başlamalı. O halde tüm başlangıçlarınız güzel olsun, iyi kilo olsun.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, her ne kadar el alem lafından ya da el alemin düşüncesini önemsemeyeceğimizden bahsetsek de, bizim üzerimize böyle yapışmış, adeta kuru ama kendini farklı noktalarda hissettiren bir el alem baskısı var sevgili dinleyenler. Her ne kadar dinlemiyorum, asla artık umursamıyorum desek de, mesela en iyisi mi olmak istiyorsunuz? Hayır. Hedeflerimizi aslında bir yerde değiştirmeli. Ne yapmalı peki? Yeterince iyi olabilmeli mesela. Ya da ne bileyim, milyon milyon liralarla emekli olmak gibi bir hedef. Hayır. En güzel anılarla emekli olmak. Uzun bir hayat yaşamak mı mesela hedef? Hayır. Hedef bence anlamlı bir hayat yaşamak. Yani sevgili dinleyenler, bazı hedefleri daha güzelleriyle değiştirmeli bence. Bakarsınız o değişimler bizi de gayet güzel bir şekilde bulabilir.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Ayşe. Biraz da dostluklardan bahsedelim. Dostlarımızın kulaklarını, daha doğrusu kalplerini çınlatarak. Bazı dostluklar var sevgili dinleyenler. Eskimezler, çürümezler de. Yani küslükler olur, araya zaman ya da mesafeler girer. Fakat söküp atmak, yani ne derseniz deyin, pek mümkün olmaz. Kerem Görkem, Aile Fotoğrafı kitabında diyor ki, bazı şeyler sıkı tutunuyordu, bağlı olduğu yere, köklerine. Yorulmuyor, bel vermiyor, düşmüyordu. İşte böyle derken sevgili dinleyenler, belki de tam da bundan bahsediyordur. Söküp atmanın mümkün olmadığı, araya zaman da girse, mesafe de girse, asla eskimeyen ve çürümeyen dostluklardan da bahsediyordur. İyi dost zor bulunur sevgili dinleyenler. Onları ihmal etmemeli. Dostlara da selam olsun o vakit.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

Düşününce gerek sosyal medyada gerek haberlerde o kadar insanın içini sızlatan haberlere, kötü olaylara, kötü insanların var olduğunu bize iyice gösteren durumlara şahit oluyoruz ki yani şu çağda iyi olmak bile başlı başına bir mücadele istiyor bu yüzden. Dehşet veren olaylar adeta gözlerimizin önünde yaşanırken, her gün, her akşam haberlerde onları seyrederken iyiliğe, güzelliğe bir inanç duymasak acaba ne olurdu halimiz? Bence hiç olurdu sevgili dinleyenler. Hiç. Cevat Karahasan'ın da dediği gibi. Çünkü insanlığın iyiliğine, güzelliğine, güvenini kaybetmek belki de en büyük kayıptı. Ne bileyim, bir gülümseme, bir nazik söz, bir yardım eli. Yani karşısındaki istemeden üstelik. Bize insanlığımızı hatırlatsın sevgili dinleyenler. Elimizde dünyayı değiştirecek başka bir güç var mı bilmiyorum. İyilik değiştirebilir. Yardımlar, güzellikler dünyayı değiştirebilir. İyi manada.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

İnsanın kendi gücünün farkına varabilmesi muazzam bir duygu sevgili dinleyenler. Bir yanı tehlikeli, diğer yanı korkunç, özgür. Eskiden olsa dünyanın başıma yıkıldığı durumları, beni kıran, üzen anları, yani şimdilerde bir köpüklü kahve içerken izliyorum adeta. Gerçekten şaka değil. Yani sabahlara kadar kendimle süren savaşlarımın yerini, ne bileyim, bir bardak suyu içmek almış resmen. Şöyle bir bakıyorum da kimse değişmemiş aslında. Aynılar. Yani ve dahi yaptıklarından geriye de durmuyorlar. Yani sadece ben kovalamayı bırakmışım gibi. Öyle sakin, öyle dingin, öyle kendinden emin bir hal ki bu. Gitmek isteyen gidiyor, kalmak isteyen kalıyormuş aslında. Bir an geliyor ki anlıyorsunuz. Hayat aslında bir oyun. İsterseniz dahil oluyor, isterseniz çekilebiliyorsunuz.

Zaman ne tuhaf değil mi? Sorsam mesela hepinize, bu zaman kaçınızın zamanı diye, şöyle söyleyebiliyor musunuz? Evet, benim zamanım bu, tam zamanımdayım diye söyleyebiliyor musunuz gerçekten? Doğrusu bir türlü tesadüf etmiyor. Adeta hep yanlış zamanlardayız. Bu çağdan nefret edenler hanesi hayli kalabalıkta diyebiliriz. Bazen bazı şeyleri bilmemek daha huzurlu geçiriyor o zamanı. Ama işte bilince o zamanın yükü zihnine yükleniyor önce, sonra ruhuna ve ardından bedenine. Bilmek yoruyor bazı zaman işte. Nihan Eren, Kör Pencerede Uyuyan kitabında kimse birbirinin tam zamanında değil. Keşke söylemeden, hiç konuşmadan anlaşılabilse. Yalnızca bakarak. Bu kadarı yetse, diyor. Ama yetmiyor değil mi sevgili dinleyenler? İşte keşke yetse insan birbirine ya da kendi kendine. Ama yetmiyor, yetemiyor maalesef.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Turgut Uyar sevgili dinleyenler. 4 Ağustos 1927'de Ankara'da dünyaya geliyor. Turgut Uyar babasını özleyerek büyüyen bir çocukluk geçirmiş. Çünkü babası Hayri Bey Osmanlı döneminde Kolağası rütbesine kadar gelmiş bir harita subayı ve ailesinden uzakta. İşte bu uzaklık Turgut'un içinde de bir yara oluşturuyor. Sessizliği, derinliği işte bu yüzden. Turgut Uyar, Tomris Uyar'la olan aşklarıyla çok çok anılan ve konuşulan bir isim. Ki benim de en sevdiğim şiirlerden biri diyebilirim, Göğe Bakma Durağı. Biliyoruz ki tek bir gökyüzü var ve hepimiz aynı gökyüzünün altındayız ya. İşte tek yapmamız gereken başımızı kaldırıp bambaşka şeyler görmek. Turgut Uyar da Göğe Bakma Durağı'yla bunu çok güzel anlatıyor bize. Siroz nedeniyle 22 Ağustos 1985'te evinde hayata veda ediyor Turgut Uyar. Yüreğindeki baba özlemi, müzikten yola çıkıp şiire aşık oluşu ve Tomris Uyar'a duyduğu aşkla bir Turgut Uyar geçti bu dünyadan. Saygı ve rahmetle. Üçüncü saatimiz onun Göğe Bakma Durağı şiirini sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun sevgili dinleyenler.

ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından.

durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evlere atla. Bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz. Otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, bırak beni. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gizlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma.

Birçok kez gurura yenik düştüğümüz olmuştur ya da olanlara şahit olmuşuzdur. Ama merak ediyorum, mesela seven insanın sevdiğine gururu olur mu? Siz ne dersiniz bilmem ama bence olmaz. Seven insanın sevdiğine gururu olmaz, kini olmaz. Ne bileyim, seven insan başkalarının ne dediğine de bakmaz. Eğer seviyorsa kendine yenik düşer bir kere. En önce kendine yenik düşer. İki insan birbirini gerçekten seviyorsa önünde dağ olsa yine de fayda etmez yine, ne başkalarının dediği.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Herkes seni sen zanneder. Senin sen olmadığını bile bilmeden. Sen bile. Seni ben geçerken derim ki saati sorduklarında, onu o geçiyordur. Kimse anlam veremez. Tamir ettirmedin gitti derler şu saati. Ettirmek istiyor musun demezler. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Zamanı durdururum yüreğimde. Sensiz geçtiği için. Akrep yelkovana küskündür. Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür. Bil ki akrep yelkovanı geçerse atan bu yüreğim durur. Bırak bozuk kalsın hiç değilse. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur.

mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir dağın çarpıklığını bir sevinç sanarak. En başta mutsuzluk elbet. Kasaba meyhanesi gibi. Kahkahası gün ışığına vurup da ötede beride yansımayan. Yani birinin solgun bir gülden kaptığı frengi. Öbürünün bir kadından aldığı verem. Bütün iş anlarının tarihçesi. Bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim, sevgim acıyor. Yazık sevgime diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktur. Neden melidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyor. Dağlar kararıp aydınlanacaklar ve o kadar. Tavrım

bir şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi, hüzün. Kış geldi, kara hüzün. Ey en akıllı kişisi gündüzün, sevgim acıyor. Kimi sevsem, kim beni sevse. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişle. Tarihe gömülen koca koca atlar. Tarihe gömülür, o kadar.

Ve yine bir son daha. Ama bir günlük ara vermeli bir son. Yani virgül koymalı sevgili dinleyenler. Nokta değil. Uğurlayışı umarım bu gecede yüreğinize huzura dair bir katkısı olarak geçmiştir. Bir şarkıda size anlatabilmiş, tebessümünüze ya da uzun uzun dalıp gitmelere vesile olabilmişizdir. Yani sözün özü sizi size iyi anlatabilmişimdir umarım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Özlediğiniz ne varsa, özleme dair ne varsa hepsi vuslat olsun temennisiyle. Yarın yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem.

kadar hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler, bir anlıkmış